0: ilerleyeceğiz.
1: Lubadakaya bakayım. Lakıverdi.
0: La. Lubada mayalıyız. Ya. Hadi çalım. Tulumancılar kutlu olacağını. Ya.